Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'la güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Güzel bağlar, oy maralım maralım. Yemyeşil olmuş dağlarda gel Şiran'a gidelim. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Üstad geldi, üstad geldi. Hoş geldin amca.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim Vadinin sanatçılarından, bizim Vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

0: içine.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Ola de peixumos de.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
2: Erzincan yöresinde iki genç birbirlerini severler. Bu arada seferberlik ilan edilir. Aziz 15 tane askerlikten sonra köyüne dönerken yaylada sevdiği kızı görür tanır. Fakat kız onu tanımaz. Aziz kızın kendisini hala sevip sevmediğini anlamak için kızdan ayran ister. Bakalım nasıl alacak ayranı.

Aşık Sümmani Gülperi'den ümidini kestikten sonra Erzurum'un Narman kazasında gönlünü bu sefer bir başka güzele, Mine'ye kaptırır. Kötü niyetli bir adam olan Kara Osman, Sümmani'ye üzülme, Mine'yi sana alacağım der. Sümmani'yi düğün hazırlığı için Erzurum'a gönderir. Sonra ismi gibi kalbi de kara olan Kara Osman, Mine'yi kendi oğluna alır. Aradan zaman geçer, Erzurum'dan dönen Sümmani, Narman kazasına gelirken bahçede çapa yapan kızları görür. Alır sazını, sevdiğini kızlara sorar.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

oyalım. Her yanını çiçeklerle mezettik oyalım.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

kollarımda sabahlayan. O sen miydin beyaz gülüm ben öpmeden uyanmayan? Beyaz gülüm nerede şimdi? Saldım.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimize.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Birimiz gül olduk, birimiz gonca. Ne hayaller kurduk yarlan ömür boyunca. Dodağım vururdu sanki sesin duyunca. Of, ben ondan olmuşum adam, sen

0: Hepinize şükranlarımı sunuyorum.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

İran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

var. Azalım yar derdine düştüm düşeli düşeli. Söylesene ben ne zaman güldüm yar.

0: bu abi içerim ata ata öldüm yar öldüm yar. İçerim ata ata öldüm yar.
1: Vallahi öldürdüm kardeşim.
0: Kızıl

0: Ben zaten eve
1: gideceğim. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tüm. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

kadar şaşırdım ben aklımı leyleyen, anlamadım çözemedim yar seni, ben seni.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0533 397 29 29. Radyo Şira'nın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'la güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Mühlü sen mi?

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil

0: cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tını.
1: Çay karanın dağları, asfalı sedin onları. Çay karanın dağları, asfalı

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim, Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Oh my god.

俺。

akşamı yanmışım senin narına. Yolunu beklesem hangi yarına? Yüreğim bıraktım avuçlarına. Farkında olmadım

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

0: كيش نابسيتي ما حلالي.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

göz açtım seni gördüm, yad ile koydum.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: dünyayı. Ali dayı, Ali dayı, hesap etmez bilir.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Hani var ya ceylan gibi gelişim. Yeter artar bir gamzeli gülüşüm. Bana göre bir benzerin yok eşim. Ben seni bir başka sevdim. Ben seni bir başka sevdim Gülfida. Gülfida.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Ciğerlerim avucuma geldi. Sevgi midir, sevda mıdır, bu nedir? Gül yar, hiç bilmem acep bu nedir?

0: yaş, beş bin mermaz hep bu nedir?
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Sen uyurken kırlarda yatan benim, sabah seni serinleten çiçeğim. Sevdalı bir bulutum ben, sen uyurken suyumu çalar felek. Canımı alır sen uyurken, uykuna düşer gözyaşlarım, yağmur sanırsın sen. Sevdalı bir bulutum ben, sen uyurken, sen uyurken.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şirin reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şirin'e reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şirin'in kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Marmara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Aa, bu kırmızı kız kim kızım?
1: Ha, buradan değil duru. Karşı köyden duru.
0: Bayağı da güzel bir şeymiş ya.
1: Ne bakarsın ona hakikaten?
0: Bir tanıştığında benim.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

şimdi mutlu musun ey yar? Yüreğim yangın yeri, umutlarım yarım kaldı. Bedenim takatsiz, dünya şefkatsiz artık. Her gününü bir bayram ilan et ey sevgili. Başardın, kutlarım seni. Artık kapanmaz bir yaram, çaresiz acılarım var yüreğimde. Ve en kötüsüne biliyor musun ey yürek yaram? Omuzlarıma yüklediğim bu acıyı nefes dahi alamadan taşırken, lanet olsun, lanet olsun ki ben seni hala seviyorum.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel gel de gidelim de Çamoğlu'ya gidelim, Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.